Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar.

0: Dilimiz haktır, yüzümüz aktır, gönlümüz paktır.
1: Elhamdülillah.
0: Seherde uyan, Allah'a dayan, coşmuştur her can.
1: Elhamdülillah.
0: Dinimiz yandır, haktan

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin Selam, sendendir Selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim Aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim Aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim Aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerini.

0: Ya Hakem, Ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur. Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, Ya Hazib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
2: Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil.
0: Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni.
2: kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim, vekilim sensin. Sana iman ettim, sahibim sensin. Sana sığındım, sırdaşım sensin. Sana güvendim, velim sensin. Sana bağlandım, dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm, ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin,
0: sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim
2: senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği.

senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen Afuv.

affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, Ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Rehfetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, Ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, Ya Zülcelali vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, Ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in. Ya Muğni, Ya Muğni,
bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya nur, ya nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni.
Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

desem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Günaydınlar efendim. 90.1 frekansından Türkmen FM'den hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı vakitler dileyelim. Nasılsınız, iyi misiniz? Güzel bir gün, güzel bir sabah olsun bizler için. Bugün haftanın son günü efendim. Tarih ise 13 Ağustos'u gösteriyor. Şu anda saatler 8.33.

Ne diyoruz? Türkmeneli'nin sesi, Türkmen FM. Mendili'den Telafer'e kadar bütün Türkmeneli'ye saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Efendim, Kerkük'ten bizleri 90.1 frekansıyla dinliyorsunuz. Musul'dan 92.3 frekansıyla, Selahattin'de ise 90.1 frekansıyla, Telafer'de 92.3 frekansıyla, başkent Bağdat'ta ise efendim bizleri 89.4 frekansıyla dinliyorsunuz. Kifri'ye de sesimiz ulaşıyor. Kifri'de de bizleri yine 92.3 frekansında dinliyorsunuz. Ve tabii ki Altınköprü'de de bizleri 92.1 frekansında dinliyorsunuz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda WhatsApp'ı hemen açtım. Eğer hazırsanız telefon edersiniz, seleşağın, muhabbet edağın. Telefonlarınızı beklerim. Rakamlarımızı tekrar yadınıza salalım. 0770-131-34-61. Tekrar edin. 0770-131-34-61. Gündüz geçe. Bugün programa hazettim güzel bir, bizler için özel ayrı bir yeri olan birçok aslında hem sanatçılarımızın özellikle de Türk sanatçıların bizler için seslendirdiği bir manimiz var. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Bugün bu mani hazettim. Genç bir grubumuz var. İsmi de Mazinisay diyeyim. Türkmen bir grup. Gençlerden oluşuyor. Çok başarılılar. Ben de istedim ki bugün programımızda onlara yer verelim. Seslerini çok beğeniyorum. Güzel bir ekip, güzel bir ekip işi. Keza klip de yine aynı şekilde öyle. İzlemenizi tavsiye ederim. Ben beğendim. Beğendiğim için de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bugün nasıl başladınız efendim? Güne nasıl uyandınız? Ben 2-3 gündür nazara geldim galiba. Böyle biraz geç uyanıyorum. Geç uyandığım için de o full konsantreyi veremiyorum hayatıma tabii ki. Programa veriyorum da hayatımda aynı konsantreyi gösteremiyorum bir türlü. 9 yıl bu yollarda. Uzun ince bir yoldayım. Çok sanatçı seslendirmiştir. Fakat Tarkan'ın seslendirmesi hepimizi etkilemişti hatırlarsanız. Fakat yapay zeka ile yapılan bu müzikler de gerçekten öyle. Bu şarkı da yine yapay zeka ile yapılmış. Nasıl, beğendiniz mi?

Elbette ki birçok versiyonu var, fakat bu versiyonda beni benden aldı. Yapay zeka olduğuna bin şahit lazım. Hem teknolojik olarak çok büyük bir ilerleme, hem de çok tehlikeli bir ilerleme aynı zamanda. Ne bileyim, her şeyi böyle yapay zekaya yaptırmak, bilmiyorum. Farklı geliyor. Belki de 90'lı olduğum içindir. Ne dersiniz? Evet efendim, bugün yine güzel konular hazırladım. Konuşacağız, muhabbet sohbet edeceğiz. Farklı tarzlardan, altını çiziyorum, şarkılar deneyeceğiz. WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

WhatsApp'ta gelen mesajları kontrol ediyorum. Dün bir mesaj gelmiş. O çok dikkatimi çekti. Bir dinleyicimiz yazmış, ben benzin sırasındayım, bekliyorum, sizi dinliyorum. Ben de sorayım, şu anda benzin sırasında olup bizleri dinleyen var mı? Valla ben kakandam, yol o kadar çöleydi, o kadar çöleydi. Bazen hissedirem, bas ben doğuma gedirem, yani kimse getmir gibi geldi. Bir an önce okullar başlasın, açılsın mektepler. Şehir hareketlensin ya. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Bizim memleketimizde şöyle bir sorun var. Sıcaklıklar o kadar yükseliyor olurum, o kadar insanı bezar ederim. Bu bizim yaşam kalitemizi düşürür. Ülkece yaşam kalitemizi düşürür. Çalışma saatlerimizi etkiler. Bu yani o nasıl derler, hani işe gidip gelmek ya da evden çıkmak bile insana çok zor geliyor. Hayat gündüz değil de resmen gece devam ediyor ülkemizde yaz günleri. Yani şu kısacık 3 aylık sürede gerçekten gündüz herkes, neredeyse herkes uykulu vaziyette ya da uyuyor. Ama kış günü de tam tersi. Yaz günü de maalesef şöyle bir şey var. Geceleri uyuyamıyoruz. Uyumuyoruz. Çünkü gündüz o kadar aşırı bunaltıcı bir sıcak var ki. Her şeyi geceye bırakıyoruz, yani alışveriş, dışarı çıkma, gezme falan, her şey. Ah, yıkadım, kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Yine de bu kadar sıcaklığa rağmen en güzel şehir neresi? Benim için Kerkük, sizin için neresi? Yazın bakalım. Dünyaya değişmem dediğiniz şehir hangisi? Yar beline sarılama. Manuş Baba, eteği belinde, bu şarkı döneme nasıl damga vurmuştu hatırlıyor musunuz? Bir saniye ya, şöyle ne yapalım? Benim çok sevdiğim bir şarkı var. Bir kısaca onu dinleyelim mi? Ben de bu arada sizlere havadan bahsedeyim efendim. Şimdi başkent Bağdat'la başlayalım.

Başkent Bağdat şu anda güneşli ve 39 derecede. İlerleyen saatlerde efendim sıcaklığın 45 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Dün bulutluydu hava, biraz böyle kışı anımsattı. Bugün güneşli bir Kerkük merhaba dedi bize. Şu anda hava 39 derecede. İlerleyen saatlerde 44 dereceye kadar yükselmesi bekleniyormuş efendim. Musul 36 derece, ilerleyen saatlerde 42 dereceye kadar sıcaklık yükselecekmiş. Telafer 36 derecede, ilerleyen saatlerde 40 dereceye kadar yükselecek. Şu anda Erbil'de hafif bulutluymuş anladığım kadarıyla. Şu anda 37 derece, ilerleyen saatlerde 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Selahattin ise 39 derece, ilerleyen saatlerde 45 dereceye kadar yükselecekmiş sıcaklık.

kuşlar geçer. Haydi kalk gidelim bu şehirden. Kanatları senin ellerinden. Ben bu şarkıyı en son dinlediğimde yolda buraya taşınıyordum. Evet, şarkıların hayatımdaki etkisi. Hadi radyolarını yeni açanlar vardır. Efendim hoş geldiniz. Merve ile günaydın başladı. Sesimizin ulaştığı, frekansımızın ulaştığı her yere, herkese mutlu sabahlar diliyoruz. Umut, mutluluk, başarı, tebessüm, ya hepsi sizi bulsun. En güzel dilekler, en güzel dualar sizlerle olsun. Günü 8.33'te başlattık radyomuzda.

Ben bu şarkıyı dinlemek istiyorum. Hatta telefon etmek istiyorum. Bir konuşalım, görüşelim diyorsanız efendim, bizlere edebilirsiniz, telefon edersiniz. WhatsApp numaramız şu anda sizler için açık. Mesaj da yollayabilirsiniz. Evet, şimdi bir Mert Demir dinleyeceğiz. Ama gelin bugün birkaç konumuz var, konuşalım. Efendim, bugün tarihte bugün biliyor musunuz ne günüymüş? Gülmeyin ama bugün tarihte Dünya Solaklar Günü'ymüş. Ve biliyor musunuz dünyanın sadece %11'i solakmış.

biliyorsunuz dünyanın çok böyle tanınan, çok ünlü isimleri, icat yapanlar, tarihe imza atan tarihçiler, en iyi sporcular çoğunun solak olduğu söyleniyor. Örneğin Muhammed Ali solakmış, Einstein solakmış. Efendim, solak insanların daha zeka yapılarının geniş olduğu, daha zeki olduğu araştırmalarca kanıtlanmış. Hani bazen solak olduğumuz için işte bazı zaman benim annem de solak çünkü. Böyle çok şeyde zorlanıyor. Sağ tarafı kullanamadığı için çok şeyde zorlanıyor. Ama yine de mücadele ediyor bununla. Solakların o derdini biliyorum gerçekten. Zor geliyor onlara. Peki siz sol elini kullananlardan mısınız? Sağ elini kullananlardan mısınız? Aramızda solak olan varsa bugün Dünya Solaklar Günü'ymüş efendim. Kutlu olsun diyelim. Efendim, eskiden şey yoktu. Hani böyle bugün dünyanın filan günü falan çok az vardı. Hani hepimizin bildiği belirli tarihler vardı. Ama artık tarih neredeyse hiç boş değil. Her gün özel bir gün. Yani dünyada özel bir gün kutlanıyor adeta.

bu arada dün programımız çok güzel geçti efendim. Birkaç güzel mesaj aldım. Özelden bana yollandı. Radyonun WhatsApp'ına gelenleri ya da özeline gelenleri söylemiyorum. Kendi şahsi özelime gelenleri. Birinin sizler için özel mani demağını çok sevipsiz. Bunu bol bol yapacağım. Çok sanatçımız var inşallah sırada. Hepsini bağlayacağız efendim. Hiç merak etmeyin. Aynı şekilde Sibel de dün bizimleydi. Ankara'dan bizleri gündeme aktardı. Dün zaman su gibi geçti. Meslektaşım sağ olsun. Yine Sibel'e de bağlanacağım. Bol bol seslerini duyacaksınız. Türkmen elinde ve Türkiye'de olan birçok muhabirimiz var. Onlarla iletişimimizi kesmeyeceğim.

Irmak Arıcı sizler için Serdar Ortaç'ın çok bilindik bir şarkısı var ya, Ben Adam Olmam. Onu seslendirsin. Ben kaçanların doğruyu bulmakta zorlanırım. Severim sevmenin beklerinin sonunda kovarım. Ben de çok ilginç bir bilgi öğrendim. Sizlerle paylaşacağım şimdi.

Şimdi bu solaklarla ilgili bilgiyi bir hemen gündeme getireyim tekrar. Diyor ki dünya nüfusunun %11'i solaktır. Solak insanlar sanatçılardan çok tanınanlar. Da Vinci, Picasso. Bunun yanı sıra da efendim sporculardan Muhammed Ali diyor. Ayrıca Albert Einstein da yine solaktır. Bunu da belirtmiş haberde.

Bugün ne dedik? Dedik ki Dünya Solaklar Günü'ymüş. Sizinle birlikte öğrendik. Şimdi ben sizlere ilginç bir bilgi edindim. Onları söyleyeceğim. Özellikle radyomuzu dinleyen ufaklıklar var. Onlar için böyle ilginç bilgiler her gün hazırlıyorum. Bunu özellikle de hani okul dönemi yapacağım. Aşırı yapacağım hatta. Çünkü okula giderken hani bazen sabah nasıl anlatsam ya, çocuk biraz daha bıkkın oluyor çoğu zaman, özellikle küçük olanlar, birinci, ikinci sınıfa, üçüncü sınıfa gidenler işte kalkmakta zorlanıyorlar, işte özellikle de birinci sınıf ilk dönem hep annesini istiyor. Ben de onlara özel dedim ki ilginç bilgiler ekleyeyim ve bunu devam ettireyim. Bu ilginç bilgiler eminim onların böyle dikkatini çekecektir. Onlar da bizim için çok önemliler. O yüzden böyle bir seri başlatmaya karar verdim. Tamamen ufaklıklara özel bu bölüm. Şimdi beni dinleyen ufaklıklar varsa, efendim biliyor musunuz, insanın göz bebeği yuvarlaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama koyun, keçi ve atların göz bebekleri dikdörtgen şeklindeymiş. Evet. Göz bebeğimiz normalde hani yuvarlak, hepimiz öyle biliriz, ama koyun, keçi ve atların dikdörtgen şeklindeymiş. Bunun da bir amacı varmış. Yani bunun sebebi ise geniş görüş açısı. Yani dikdörtgen göz bebekleri aslında her yere her zaman paralel konumda bakabiliyorlar. Bu da avcıları falan tehlikeyi hissetmek için. Bunu devam ettireceğim efendim. Merak etmeyin. Özellikle de ufaklıklar için bu bilgileri ekleyeceğim. Okula giderken yolda bol bol muhabbet ederiz. Onlara da soru soracağım ve telefon alacağım onlardan. Hepsi yavaş yavaş olacak. Şimdi yavaş yavaş okul dönemine yaklaştık. Artık okullar açılacak. Telaş, heyecan var. Keza aynı bizim evde de öyle. Okullar açıldıysa, açılmaya yakınsa ya da hava serinlemeye başlamış.

İmparator'dan bir şarkı dinletmek istedim. Saza gelmezsin. Beğendiniz mi? Nasıl? Güzel bir seçim oldu değil mi? Sabahların güzel gidiyor. Bir de seveni çok. Şimdi ben çok hareketli şarkı veriyorum. Ara sıra bir isyan alıyorum dinleyicilerimden. Neden biraz ara sıra duygusal vermiyorsun? Sabah duygusal için çok erken değil mi? Kış günü olsun, evet, biraz ağırlık verebilirim ama yaz günü şu anda istemiyorum mesela. Fakat sizi kırmamak adına her gün bir duygusal ekleyeceğim söz. Sibelcan, her zaman bir Karadeniz olmalı listemizde ki şöyle enerjimiz fullensin.

Sibel Can'ın eşi zamanında şöyle demişti Sibel Can için. Sibel Can bütün tarzları söyleyebilen nadir sanatçılardan biri. Gerçekten de öyle değil mi? Her tür şarkıyı böyle hakkını vererek söyleyen sanatçılardan bir tanesi. Çok iyi bir tespit.

Ne diyoruz? Bazen güneyi başlamak için kocaman sebeplere ihtiyacımız yok. Güzel bir şarkı, sıcak bir kahve. Bu sıcak kahve soğuk kahve de olabilir bu arada. Sevdiğimiz birinin sesi bile gerçekten güne iyi başlamak için çok iyi. Elimizdekinin her zaman kıymetini bilelim. Biz bugün sizlere biraz böyle şarkıların tadını verelim. Enerjinizi yükseltelim. Bugün hafta sonu. Bütün hafta herkes çalışıyor. Yarın hafta sonu tatili. Ama ne yapalım biz? Bugün hareketliliğimizi, dinçliğimizi koruyalım ki yarın güzel bir güne devam edebilelim.

Sibel Can'dan bir Karadeniz dinledik efendim. Tekrardan günaydın diyelim. Yeni bir güne yepyeni bir enerjiyle birlikte başlıyoruz. Sesinizi ve sesimizi birleştiriyoruz. Güzel frekansımızla buluşuyoruz efendim. Radyomuzda buluşuyoruz. Radyolarını ilk defa açanlara hoş geldiniz diyoruz. Frekansımıza, evimize, ailemize. Eski dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyoruz. Özellikle de benim eski dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum efendim. Güne güzel sohbetlerle, küçük tebessümlerle, bilgilerle başladık.

Evet efendim, Yıldız Tilbe'den güzel bir şarkı dinledik. Şimdi Türkmence bir mani hazedren varım. Bayağı aktardım, dedim kimin sesinden olsun yani. Sabaha uygun, böyle enerjimizi de yerine getirsin. Sonra Taha Tayfur'un Çögen Tutana Kimi manisiyle hazettim, doğmayedim. Biraz hareketlenelim.

Evet efendim, güzel bir mesaj aldım. Moralim daha yerine geldi. Çok teşekkür ederim o güzel mesaj için. Efendim, dün film öneri köşemizde, bugün konularımızdan biri olan film öneri köşesinde dün ailecek güzel bir filme baktık. Yani büyük küçük aile olarak hepinizin bakabileceği bir film Son Ev. Efendim, bunlar normal hayatlarını sürdüren bir aile. İki çocukları var. Tam böyle bir gün hazırlanıyorlar. Ailecek alışverişe çıkmak istiyorlar işte. Yılbaşına yakın. Alışverişe çıkmak istiyorlar. Tam hazırlanıyorlar. Kapıdan çıkacakken hiçbir kapı açılmıyor. Hiçbir pencere açılmıyor evin. Buraya kadar biraz stres dolu. Özellikle de hani kapalı alanda kalma fobisi olanlar için zor bir film. İşte camı kırmaya çalışıyorlar doğal olarak ama cam kırılmıyor. Film buraya kadar biraz şey geliyor, hani böyle bunaltıcı geliyor ama bundan sonra efsane bir hale dönüşüyor. İşte ellerinde kalan erzakları ya da hayatta nasıl kalabilirler? Her şeyi hesap ediyorlar bunlar ailecek. Evde 4 kişiler, anne, baba, oğlan ve kız ve bunu planlı bir şekilde yapıyorlar. Hani herkese bir görev düşüyor, herkes görevini sürekli yerine getiriyor. Bunlar diyor ki bu herhalde hani güvenliğimiz için yapılan bir şey. Biz ne yapalım? Elimizdekilerle idare edelim. Muhakkak yani birkaç gün sonra mutlaka biri gelip bizi kurtaracaktır diye düşünüyorlar. Fakat diğer taraftan da mahallenin aslında aynı durumda olduğunu görüyorlar. Neyse efendim, bunlar bir şekilde işte birinci ayı, ikinci ayı, üçüncü ayı atlatıyorlar. Fakat bunların işte elinde yeterli bakliyat yok. Bitmek üzere, sebzeler keza öyle. Ne yapmalılar? Bunları işte mesela sebzelerin tohumlarını değerlendiriyorlar. Diyorlar ki bir şekilde ne yapalım? Hani hayatta yaşamaya mücadele edelim. Gerçekten de öyle yapıyorlar. Aradan 5 yıl geçiyor ve 5 yıl boyunca baba işte hayvanları yakalamak için, yenilebilir hayvanları yakalamak için küçük bir tuzak kuruyor. Sadece bu arada bacadan giriş çıkış yapılabiliyor. Yani bacada da çok küçük bir yer var. Oradan bir tuzak kuruyorlar. İşte kuş falan yakalayıp yiyorlar. 5 yıl boyunca hayatta kalma mücadelelerini anlatıyor bize. Aslında elimizdekinin ne kadar kıymetli olduğunu da anlatıyorlar. Ve bu şehirde kalan gerçekten son ev oluyorlar. Artık böyle diğer evlerde yaşayanlar bunlar gibi emek harcamadığı için hayatlarını bir noktadan sonra kaybediyorlar. Ve sonunda bunlar da bir şekilde kurtulup gidiyorlar. Film biraz sürükleyici. Fakat tekrar ediyorum, kapalı alanda kalma fobisi olan izlemesin. Bende yok, ben bile sıkıldım. Hani o çok tedirgin ediyordu. Hiç çıkamama, o düşünce bile tedirgin ediyordu. Fakat ailecek izleyebileceğiniz bir film. Bir de en güzel noktası biliyor musunuz ne? Hani aile birbirine zor durumda nasıl bağlanmalı? Bence bunu ön plana çıkarmam gerekiyor konuşurken. Ne kadar güzel, ne kadar zor şartlar olursa olsun aslında aileyle birlikte olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz, sevgiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bugünkü film önerim böyleydi. Ben de böyleydi. Sizde bilmiyorum. Sizde neler var? Bu arada dizi önerisi de çok istiyorsunuz. Ben seyrettiğim, önerdiğim filmleri sizlerle paylaşıyorum ya da dizileri. Aslında bu konuyla çokluk evdekiler ilgileniyor. Ben onlar açıp izliyorum. Sevgili eşim bu konuda çok yani film izlemeyi çok seven biri gerçekten. Detayları için bir filme 2-3 defa bakmıştır mutlaka. Ben de elimden geleni sizlere aktarmaya çalışıyorum. Film önerisi olmayan günde çok güzel film repliği paylaşıyorum sizlerle. Şimdi dediniz ki biz sabahları ara sıra böyle duygusal şarkılar istiyoruz Merve Hanım. Hani verseniz fena olmaz. Ben bu güzel dinleyiciyi nasıl kırarım şimdi? Ama bir iki tane olmak şartıyla, çok beklemeyin benden, tamam mı? Şimdi ben sizlere...
Şimdi Orhan Seyfi biliyorsunuz, hepimiz mutlaka kitaplarını okumuşuzdur, sözlerini bir yerde duymuşuzdur falandır filandır. Biliyorsunuz ki birbirinden güzel, birbirinden özel efendim şiirleri falan var. Veda Buse'si şarkısını sanırım bilmeyen yoktur. Hepimiz hayatımızda bir defa da olsa mutlaka klasikler arasındadır, duymuşuzdur, dinlemişizdir, benimsemişizdir. Veda Buse'sinin hikayesi ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşte Orhan Seyfi eşini kanserden kaybediyor. Yıllar sonra kızı da kansere yakalanıyor. Diyor ki annem öldüğünde çok ağladım. Ben ölürsem ağlamayacağına bana söz verir misin babacığım? Orhan Seyfi de şöyle cevap veriyor. Elbette diyor. Bir süre sonra kızını kaybediyor, eline defter kalemini alıyor ve ilk cümlesi şöyle oluyor. Bir alev düştün halinde elime, hani ey gözyaşım akmayacaktın. Ve bu şarkı sonradan besteleniyor. Aslında bu bir şiir. Ne güzel diyor. Ya gerçekten çok güzel. Bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın.

Nedendir bilinmez, dünyaca ünlü tanınan şiirler, yazarlar. Hayatında dayanamayacağı sandığı bir acı yaşamıştır ve sonrasında üne kavuşmuştur. Ne tuhaftır değil mi? Ne tuhaf bir tesadüf aslında.

Efendim ne güzel göz yaşına sitem ediyor aslında şiirde. Diyor ki hani akmayacaktın, aslında söz vermiştim ama gözyaşım akıyor, duygularıma hakim olamıyorum. Ne güzel bir ifade, bir babanın bir kızına yazdığı şiir efendim. Hoşuma gitti. Bilmiyorum, ben programda dediğim gibi duygusal sevmiyorum, fakat isterseniz biraz kitap kurduyumdur. Böyle hikayeleri bol bol sizlere anlatabilirim.

Şimdi ben bu şarkıyı aslında Rıza Tamer'in sesinden daha fazla seviyorum. Ama bu düette çok seviliyor. Bilmiyorum, Zeynep Bastık çok sevildiği için aslında verdim. Bilmiyorum, ben daha fazla Rıza Tamer'in o duygu geçişini çok seviyorum.

şimdi bu düette öyle bir detay var ki. Yani bu single'ın üstünde ya da cover dememiz daha doğrusu olur aslında. Çünkü Zeynep Bastık cover yapıyor zaten bunu. Albüm fotoğraflarında efendim, güller kafes içinde. Gül aşkı temsil ediyor. Kafes ise aşık olmayı. Çok efendim yani çok etkileyici bir gönderme. Çok nadir bir gönderme.

Ne yapalım şimdi dedim ki biraz bir Mabel de dinleyelim ya. Ben sizlere yavaş yavaş veda edeyim efendim. Evet. Ben sevdalı, sen belalı.

Evet, sizlerin isteği üzerine birkaç duygusal şarkı dinledik. Ama programı kapatmadan önce modumuzu yükseltme zamanı. Şimdi her tarzdan müzik dinliyoruz madem. Sabah programı madem. Yükselelim biraz, ne dersiniz?

soranlar var. Cumartesi evet programımız var. Sürpriz bir telefon bağlantında var. Yine belirtmek istemiyorum. Sürpriz kalsın olur mu? Bu arada Instagram adresimizden bizleri hala takip etmeyen varsa lütfen takibi alabilir mi? O gözlerin celladın. Türkmen FM radyosu yazmanız yeterli olacaktır Instagram hesabımız için.

Güzel bir hafta sonu tatili diliyorum sizlere. Haftanın başında yine günü sizlerle başlatacağım. Benden bu kadar. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Son şarkımızla sizleri baş başa bırakayım. Sizler için bir güzel Yaşar İpek şarkısı hazırladım.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM.

sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Hayırlı mutlu sabahlar dilerim sizler için değerli dinleyicilerimiz. Şu anda biz İstekler programındayız ve sizlere saygı salamımızı gönderirik. Günaydınlar, iyi vakitler dilerim sizler için. Bugün sunmakta ben Lina Cömert, saygı salamımı kabul edin. Ve burada ne diyeğin, radyomuzda ne diyeğin değerli dostlarımız, Türkmeneli'ye saygı salamımız var, Kerkük'ümüze saygı salamımız var ve iyi günler, mutlu günler, Allah bütün insanlarımızı saklasın, memleketimizi saklasın değerli dostlarımız. Ve buradan saygı salamımızı bir daha gönderirik sizlere, inşallah eşsiz, inşallah güzel bir gün geçirdersiniz bizlerle değerli dostlarımız. Ve buradan da sizlere bir daha ne diyeğin, mutluluklar ve sabahınıza güzel bir şekilde başlayın.

Değerli dostlarımız, burada bütün hanımlarımıza, beylerimize saygı salamımızı göndererek programımız başladı ve sizlerle devam edecektir. Eğer isterseniz bizlerle katılmak, hemen numaramızı hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edeyim sizler için. 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz ve aynı vakitte değerli dostlarımız mesaj yoluyla da katılabilirsiniz. Dilerseniz gidelim. Açılış şarkımızı alalım. Açılış şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem şarkımızı dinledik. Açılış şarkımız oldu ve özellikle de sizlere armağan ettik bu şarkını. Bir daha iyi vakitler, mutlu vakitler dilerim bütün insanlarımız için değerli dostlarımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, ilk mesajımız bakalım kimden gelip ve ne yazıp bizler için. Buradan yazıptı arkadaşımız Mesalkar yazıptı. Sana da hayırlı sabahlar dileriz. Buradan saygı salamızı gönderirik sana inşallah. Güzel vakitler geçirsen bizlerle. Eyüp arkadaşımız yazıp. Mesalkar aleyküm ala cemiye ahel. Türkman yazıp ismi Eyüp Mündüz Hurmato Aridogniya şarkının adını yazıp bizler için ve yazıptı. Edi hayl ogniya ila ahli ve sadiqi neşet ve ahel tuz el habibe. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana ve buradan Duz Hurmato da bulunan bütün insanlarımıza saygı salamımızı gönderir inşallah. Mutlu güzel vakitler geçirsiniz bizlerle ve değerli dostlarımız. Dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve Eyüp arkadaşımıza diyarın teşekkür ederiz ve Sekşer Kuda inşallah dinledi. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder tabii ki de ve elimize bir ayrı mesajı ulaştı ama mesajı okumadan önce hemen bir daha numaramızı hatırlattım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Ve buradan Fuat arkadaşımızdan bir mesaj ulaşıp bizlere yazıp, merhabalar Lina Hanım, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıp eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz bizlere, Türkmanca armağan ederek özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de sizlere armağan olsun. Ve ekibimize armağan gelsin ve iyi günler, iyi vakitler dileyip de. Teşekkür ederiz senden. Dilerseniz gidelim Mustafa Semir'in sesinden ve Ahmet Uacı'nın sesinden bir güzel şarkı dinleyeceğiz inşallah ve genel sözün değerli dostlarımız ve programımız sizlerle devam ediyor.

Herkes bilsin ben seni deli gibi seviyorum. Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik ve inşallah beğendiniz. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder ve burası Türkmen FM Uyd Radyosu. Eğer Türkmen FM Uyd Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz ve yayınımız Kerkük'tendir. Bütün Kerkük halkına saygı selamımızı bir daha gönderdik. Değerli dostlarımız, elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın, sizler için özünü bakağın kimden gelip ve hangi şarkını istirip.

Değerli dostlarımız buradan hemen oxuyağın sizler için özünü Ruhi arkadaşımız bir mesaj gönderipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi. Teşekkür ederim. İnşallah sen de iyisin. Aynı vaxtda Türkmanca bir güzel şarkı isteyipti bizlerden. Yazıptı, eğer mümkünse bütün Kerkük halkına armağan edirəm özünü, özellikle de Türkmanlara, Koreya ve Mısalı sentinde bulunan bütün değerli hanımlarımıza, beylerimize ve teşekkürler Lina Hanım yazıptı. Biz teşekkür ederiz. Değerli dostlarımız, programımız en gizli şekilde sizlerle devam edir. Dilerse öz bu hareketli şarkımızı hep beraber dinleyin. Türkmanca bir mani olacaktır. Değerli dostlarımız, iyi vaxtlar.

karşıma çıkma, evimi yıkma. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel sözlerle beraber dinleriz ve bir daha sizlere diyagın programımız devam ediyor.

Gövlümden kaldım seni, bəsdir. Bırak yaxamı və bir mesajlarımız ulaşıbdı. Hemen oxuyağın sizler için özünü. Arkadaşımız yazıb, günaydınlar abla, ben İbrahim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz bizlere. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıb, Havanın bir güzel şarkısını isteyibdi bizlerden. Zavukumuza bırakıp da özünü, armağan edip de özünü öncelikle sizlere armağan olsun, sonra yazıp anneme armağan gelsin. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Saygı salamımız var sana ve anneme ve inşallah sizler de güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Değerli dostlarımız, programımız tabii ki de devam edir. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Saygı salamımızı bütün insanlarımız için gönderdik.

0: Değerli dostlarımız, dilerseniz gidəğin bir güzel şarkı dinləyəğin. Havan səsindən olacaqdır bütün türkmanlara armağan edirik şarkını və inşallah arkadaşımız da bəgənər özünü. Değerli dostlarımız, iyi vaxtlar.
1: Eyvallah, bağlam tabi olsa sensiz

Muhteşem bir şarkı değerli dostlarımız, arkadaşımıza Diyagın teşekkür eder koydu. Bu güzel şarkını dinleyagın ve şimdi de ayrı bir Türkmen bölgesine gidagın, Emirli'ye gidagın değerli dostlarımız. Bakagın arkadaşımız ne yazıp bizler için. Emirli'den arkadaşımız yazıp, selamu aleyküm sütliğine Muhammed min Emirli. Atlub ugniye min fenane intizar. Ehdiha lzavujti ve ilkum lkul kadir Türkman eli. Ulkul Türkman fi kulli alem yazıp. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana. Ve buradan değerli dostlarımız istiren bütün Türkman bölgelerinden katlası bizlerle. Tabii ki de güzel şarkıları hep beraber dinleyin ve sizlerle eşlik yapın değerli dostlarımız. Ve değerli dinleyicilerimiz dilerse uz gidagın bir güzel şarkı seçagın tabii ki de Muhammed arkadaşımız için ve özellikle de eşine armağan edagın bu şarkını. O zaman değerli dinleyicilerimiz bakagın intizarın sesinden hangi şarkı olacaktır. Dilerse uz gidagın güzel şarkımız dinleyagın ve değerli dostlarımız bir daha numaramızı hatırlatagın. Bazı insanlarımız şu anda uykularından uyanıplar, sizlere de diyagın. Şu anda biz İstekler programındayız. Eğer istirseniz bizlerle katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. O zaman intizarın sesinden bu muhteşem şarkımızı dinleyelim. Muhammed arkadaşımız sene ve eşi ve gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik sizlerle ve buradan tabii ki de Armağan Detegöz'ün arkadaşımıza inşallah beğendi özünü ve değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaşıptı hemen. Okuyağın sizler için özünü buradan arkadaşımıza yazıp mesel hayır sizlere de yağın ve buradan sizlere de günaydınlar dileriz yazıptı Sitline Ani Ali. من طريق بغداد يازبت أيار كنسة بردان بشارق استيب بزلردان عرب جو شارق أسن يازبت تمام أرخداش مزعلي أمري دا سن دياغن سنة وأزالغ لدى يازب أهدي هال أصدقائي وكل المتابعين تشكر دارق سنن قاتل دغويتم بزلردان سايق سلامز ور سنة وديارلي دوستلارمز تبك دي پروغرامز Sizlerle devam edire bakalım hangi şarkı olacaktır Arapça Armağan Edağ'ın özünü Ali arkadaşımıza ve özellikle de buradan bütün insanlarımıza armağan olsun şu anda radyo başında oturan bütün değerli dostlarımıza tabii ki de Armağan Edağ'ın bu şarkını dilerse uz gidağın hemen bu şarkını dinleyin bakalım kimin sesinden Muhammed Abdülcabbar'ın ve Mustafa sesinden olacaktır. Bizler için güzel bir şarkı diyecekler değerli dostlarımız. Radyo Uzun Sesini Uyarın. Bu şarkı sizler için geldi. Bir daha iyi vakitler.

يفوت فالعمر كله يفوت المهم وياك لو عندي عشر قلوب. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. Şarkıyla eşlik de yaptık değerli dostlarımız ve programımız sizlerle devam ediyor.

ve elimize bir ayrı mesajı ulaşıp hemen okuyalım. Sizler için özün arkadaşımızı yazıptı. Selamu aleyküm, sabahel khair. İşlonkum, ziyanin inşallah. Teşekkür ederiz bizler. İyi inşallah sen de iyisin. Bir şarkı isteyipti bizlerden. Cem Edirian'dan olsun yazıptı. Ehdi Helkadir, Türkman FM. Ve aydan el ehli ve el ahbabi. والجميع المستمعين والأصدقاء أشكركم جزيل الشكر تحياتي واحترامي للجميع أوقات جميلة لكم أخوكم أرسن سوراني أرسن الخداشمز çok teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana ve inşallah güzel bir şarkı vereceğiz sana ve değerli dostlarımız programımız tabii ki de sizlerle devam eder dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı dinleyin özellikle de Ersen arkadaşımıza armağan gelsin şu anda radyo başında olan bütün insanlarımıza armağan olsun ve değerli dinleyicilerimiz programımız devam eder.

Kum gibi ezip geçme eve değerli dinleyicilerimiz. Bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik ve programımız sizlerle devam edir. Gerçekten çok güzel bir şarkıydı. Ve Ersin'e diyağın teşekkür ederek koydu bu güzel şarkını hep beraber dinleyin. Değerli dostlarımız programımız sizlerle devam edir. Bakalım daha kim katılacaktır ve hangi şarkını isteyecektir bizlerden. Evet değerli dostlarımız, nazlı arkadaşımız katılıp bizlerle yazıp merhabalar. Nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp da eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz bizlere zavkuzu olsun. Armağan edir özünü. Bütün dinleyicilere, Lina Hanım sizlere armağan gelsin. Ekibuza armağan olsun. Ve bütün kadınlara armağan olsun. Deyipti. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Dilerseniz gidelim. Sıda Sayın'ın sesinden bir güzel şarkı dinleyelim. Özellikle de armağan ediyoruz özünü. Bütün insanlara, bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Ve bir daha günaydınlar, bir daha iyi vakitler. Değerli dostlarımız bu güzel şarkıyla bırakım sizleri. Ve buradan Sıda Sayın bizler için nedir? Bırakma beni. O zaman bütün değerli dostlarımıza diyorlar radyo uzun sesini verin. Bu şarkıyla eşlik yapın ve memnun de eşlik yapın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik ve ayrı bir mesaj okuyalım sizler için hemen. Arkadaşımız buradan bakalım ne yazıptı ve hangi şarkını. Bizlerden istiri yazıp sabahil khair. Aleykum mümkün otlub ugniyet. Hasan Yılmaz çok şarkısını istiyipti bizlerden. Ehdiye elkom ve kulül müstemeyin. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Buradan adını yazmayıptı. O zaman saygı salamımız var sana ve emredesen diyağın. Dilerse öz değerli dostlarımız gidağın hemen. Bu güzel şarkımızı dinleyin hep beraber ve bu şarkında armağan ediyoruz arkadaşımıza bir daha mutlu vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hemen dinledik sizlerle ve inşallah beğendiği sözünü ayrı bir mesaj ulaşıp derimize bakalım kimden gelip. Evet değerli dostlarımız, buradan elimize bir mesaj ulaşıp da arkadaşımız yazıp sabahil khair ala ahla ida ve ahla barnamaj, mümkün atlı buğniye bir şarkı isteyipti. Macezeli Şükür abla yazıptı. Teşekkür ederek sana arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız da var sana. İnşallah mutlu vakitler geçirsen bizlerle. Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan bütün beylerimize saygı selamımızı gönderdik. Bazı beylerimiz var şu anda. Uykularından uyandılar. Bazı beylerimiz de var çoktandan ertedenden çıkıplar işlerine. Onlara da diyelim. Allah rızkımızı artırsın. Ve değerli dostlarımız, bütün şoför arkadaşlarımıza da saygı selamımızı gönderdik. Dilerse öz gidelim. Bu güzel şarkımızı dinleyelim. Arkadaşımıza armağan edelim özünü. Adını yazmayıp da saygı selamımız var sana. İnşallah şarkını dinlesin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam edecek. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Arkadaşımız yazıptı. Meteallah bi sabah kullahu rızık ve baraka ve afiye sabahel khair yazıptı. Teşekkür ederek sana da günaydınlar. Mutlu, hayırlı. Tabii ki de sabahlar dilerik sevçim. Değerli dostlarımız, programımız devam eder. O zaman gidelim arkadaşımıza bir güzel şarkı armağan edelim. Ve değerli dostlarımız, buradan şoför arkadaşlarımıza da saygı salamımızı gönderdik. Hiçbir zaman sizler de unutmarık. Daima bizlerdensiz ve devamlı arkadaşlarımıza da saygı salamımızı gönderelim. Değerli dostlarımız, dilerse öz gidelim bu güzel şarkımızı. Hemen dinleyelim. Duygusal bir şarkı olacaktır. Bergen sesinden değerli dostlarımız, sen affetsen ben affetmem şarkısını. O zaman değerli dostlarımız ne dağın? Buradan arabamızı sürerken radyomuzun sesini verin. Bu güzel şarkı sizler için geldi. Özellikle de arkadaşımız bizler için mesaj göndermişti. Bu şarkını ona armağan edin ve programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı sizlerle hep beraber dinledik ve değerli dostlarımıza ne diyelim, iyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dilerik sizler için. Programımız tabii ki de devam edir ve buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden gelip, Aysam arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız bizlere, iyi teşekkür ederiz, inşallah sen de iyisin. Sıradaki şarkını yazıp eğer mümkünse bilen ders oyun sesinden olsun. Armağan ederim özünü sizlere ve bütün dinleyicilere, bütün sevenlere armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden. Evet değerli dostlarımız, az bir süremiz kaldı. Siz de katılın bizlerle, bakalım sizi istek şarkı uzun olacaktır. Değerli dostlarımız, dilerse özgüde ağın da ben sesinden bu güzel şarkımız dinleyin. Arkadaşımıza armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı dinledik inşallah ve kendimiz özüne değerli dostlarımız programımız sizlerle devam edir. Ayrı bir mesaj alalım bakalım kimden gelip.

Ve değerli dinleyicilerimiz, buradan arkadaşımız yazıp sabahil khair ala cemiyye müstemeye Radyo Türkmen FM Arid Ugniye şarkının adını yazıp da bizler için yazıp ehdi hadil ugniye cemiyye müstemeye Radyo Türkmen FM ve ila hadaratukum Hatun, akhukum Mustafa Sakar Köprülü. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden ve tabii ki de hava durumunu da gönderip bizler için. Buradan inşallah gelen hafta hava durumu güzel olacaktır ve dereceler inecektir değerli dostlarımız. İnşallah serin olur ve insanlarımız ve bizler de bir kez istirahat edelim. Tabii ki de sıcaklık insanları çok yordu. Değerli dostlarımız, dilerseniz hemen gidelim. Şarkımız dinleyen bu şarkı arkadaşımıza özellikle armağan gelsin. Ve değerli dostlarımız, bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Altın Köprü'de de bulunan bütün insanlarımıza saygı selamımızı gönderdik.

Ve değerli dostlarımız dilerseniz şimdi de gidelim Altın Köprü'ye. Bakalım Altın Köprü'den arkadaşımız bir mesaj gönderip bizler için yazıptı. Selamu aleyküm abla, hayırlı sabahlar, nasılsınız, iyisiniz? İnşallah, teşekkür ederim kızlara. İyi, inşallah sen de iyisin. Ben Hamza Abu Yusuf, Altın Köprü'den katılım sizlerden. Sizden Ali Benna'nın sesinden bir şarkı isterim. Öncelikle sizlere armağan olsun, sonra Türkmen Eli Radyosu'nda çalışanlara ve bütün dinleyicilere sağ olun, var olun yazıptı. Teşekkür ederim sizden katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Dilerse Öz Ali Benna'nın sesinden bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinleyin. İyi vakitler dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Ne mutlu ne güzel bizlere bugün bu şarkılar sizlerle dinlerik. Ve elinize sağlık, bu güzel mesajlar bizi yazsız bizler için ve şarkıları istisiz değerli dostlarımız. İyi vakitler bir daha dileriz sizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan kadınlarımıza da saygı salamımızı gönderirik. Sizlere de diyarın ala yardımcınız olsun. Bazı kadınlarımız var şu anda, yemeklerini yapırlar ve onlara da diyarın ala yardımcınız olsun. Gerçekten işimiz yorgunluktu. Ve değerli dostlarımız ayrı bir mesaj ulaşıptı elimize. Mustafa arkadaşımızdan gelipti yazıp merhabalar. Kerkük'ten katıldım. Zavukuza bir güzel şarkı verse uz memnun olduk. Armağan eder gözünü ilk önce sizlere ve yazıptı onun sonra bütün dinleyicilere armağan olsun. Lina Hanım teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Ve buradan sana da teşekkür ederiz ve değerli dostlarımız programımız tabii ki de devam ederiz sizlerle. Az bir süremiz kaldı, programımız bitecekti, siz de katılın bakalım sizi istek şarkı uzun olacaktır ve değerli dostlarımız dilerseniz hemen gidelim bu muhteşem şarkını dinleyelim. Çok sevdiğim bir şarkıdı, umarım siz de beğenir sözünü ve değerli dostlarımız bütün Kerkük halkına saygı salamımızı gönderdik.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Mutlu, hayırlı sabahlar bir daha dilerim sizler için değerli dostlarımız. Ve programımızı güzel bir şekilde geçirdik. Son mesajımızı okuyalım sizler için. Arkadaşımız yazıp, selamu aleyküm, sit mümkün, ehdi uğniyet kaldım sahar. İlkum ve ila cemiye müstemeyi Radyo Türkmen FM, tahiyyat ağa köpürlü. Ağa arkadaşımız, teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Ve ayrı bir mesaj da ulaşıp telimize, son mesajda yazıp, merhabalar abla, ehdi uğniye لكل أهل كركوك وادعوا ربي يحفظ محافظتنا العزيزة. تشكر دارق سنان أرخداش مس قاتل دغويتن بزلردن وزمان سرداك شارق دا sana armağan olsun arkadaşımız. Ve değerli dostlarımız, ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vaktler kılağın sizlerle, ama programın vakti malumdi ve yarın da cumadı. Cumamız mübarek olsun, tatil günümüzdi. İnşallah tatilimizi ailemizle güzel bir şekilde geçirdiniz. Ve buradan temennim Allah'tan bütün insanlarımızı Allah saklasın. İnşallah sizlerle gelen hafta olacak değerli dostlarımız. Saygı selamımız bütün insanlarımız için son şarkımız Kadım Sehar'ın sesinden olacaktır. Armağan olsun bütün dinleyicilere. Ne diyeyim? Özünüze iyi bakın. Kalın sağlıklı.

Ormandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Nostalji Kuşağı başlıyor. Merhabalar sevgili Türkmen FM dostlarımız. Hepinize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Hayırlı günler diliyoruz. Ve saatlerimiz bir gösteriyor ve yine sizlerle Nostalji Kuşağımızda en güzel şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Ve en güzel dinlemeler size için gelsin diyoruz. Ve şu an bizi dinleyen bütün dostlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Ve özellikle de yurt dışında bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize, gurbetçi kardeşlerimize ve bütün Türk dünyasına selam olsun diyelim. Hayırlı günler, her şey gönlünüzce olsun inşallah.

Evet sevgili müzikseverlerimiz, hazır mısınız bu güzel günde de saatimizde güzel nostalji şarkıları hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de yine anılarımızla birlikte olacak en güzel nostalji şarkılarla sizlerle olacağız. Yaklaşık bir saat boyunca seçmiş olduğumuz en güzel şarkılar size için geliyor.

Ve ilk şarkımızı hemen dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Nilüfer'in çıkış yılı olan şarkısı Dünya Dönüyor. 1973 yılında söz ve müzik Tuğrul Dağcı'ya ait olan bu güzel şarkı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim ve bu güzel şarkıyla sizi baş başa bırakalım değerli dostlarımız. Ve Nilüfer sizler için bu güzel şarkıyı seslendirecek sevgili dostlarımız. En güzel dinlemeler sizler için gelsin diyoruz ve Dünya Dönüyor.

Dünya dönüyor, sen ne dersen dedi Nilüfer siz için ve bu güzel muhteşem nostalji şarkımızı dinledik ve sizlerle olan birlikteliğimiz tutmasıyla devam ediyor. Sırada güzel şarkılarımız sizleri bekliyor sevgili müzik sevenlerimiz ve şimdi de dilerseniz yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Çok eski nostalji bir şarkı ve bu güzel şarkıyla size baş başa bırakacağız. Kim sesinden olacak? Semira Mis Pekkan'ın en bilinen ve çok sevilen şarkısı olan Bana Yalan Söylediler adlı şarkıyı hep birlikte dinleyeceğiz ve bu şarkı 4 Temmuz 1974 tarihinde sevgili müziksevenlerle buluşmuş. Dilerseniz bu güzel şarkımızı da dinleyelim sevgili arkadaşlar ve bu şarkı da Eski Yeşilçam filmlerinde de seslendirilmiş ve bugün de en çok bu şarkıları, bu tarz şarkıları, nostalji şarkıları hep birlikte dinleyeceğiz ve güzel şarkımız sizlerle.

Bana yalan söylediler adlı güzel nostalji şarkımızı dinledik. Ve şimdi dilerseniz güzel bir şarkıyla yine sizleri baş başa bırakacağız değerli arkadaşlar. Yeşim'in sesinden Olmaz Böyle Şey adlı şarkımızı hep birlikte dinliyoruz. Ve bu şarkıda 1974 yılında müzikseverlerle buluşmuş ve dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim.

Ve Yeşim'in sesinden olmaz böyle şey dedik. Nostalji şarkımızı dinledik ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor.

Ve yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Yine değerli bir sanatçının sesinden güzel nostalji bir şarkımıza size baş başa bırakacağız. Erol Evgin'in sesinden olacak. 1976 yılında seslendirmiş olduğu bu güzel şarkı sizi için gelecek. Ah bu hayat çekilmez diyecek. Bu sevdan olmazsa adlı şarkımızı hep birlikte dilerseniz dinleyelim.

Sevdan olmazsa dedi Erol Evgin sizde için ve şimdi de dilerseniz kimin sesinden güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Ve tabii ki de Yeliz'in sesinden yine nostalji Yeşilçam'a ait güzel bir şarkıyla ve güzel bir eserle daha doğrusu sizleri baş başa bırakacağız. Ve bu şarkı hangisi olacak? Tabii ki de bilenler biliyordur bu şarkıyı, sevenler özellikle anısı olan. Bu Ne Dünya Kardeşim Seven Seven adlı güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Ve bu şarkı 20 Ekim 1976 yılında çıkmış. Yeliz'in en çok tanınan ve sevilen şarkılarından biri olan 1970'li yılların ortalarında müzik listelerinde zirveye çıkmış olan şarkı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Ne diyeceğiz? Bu ne dünya kardeşim böyle?

Ye, iç, eğlen, çok kısa ömrün ve tabii ki de öyle. Sevgili dostlarımız, yiyin, için, eğlenin, keyfinize bakın. Hayat çok kısa, sevin ve sevinin inşallah diyelim. Ve bu güzel şarkımızı hep birlikte dinledik ve şimdi güzel bir şarkıyla yine size baş başa bırakacağız. Kimin sesinden olacak? İskender Doğan'ın sesinden olacak. Söz ve müziği yine kendisine ait olan güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Kan ve Gül şarkısı. 7 Kasım 1975 yılında piyasaya çıkmış ve dilerseniz bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili müzikseverlerimiz ve en güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Ve şu an bizi sürüş halindeyken dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza ne diyoruz? Hayırlı sürüşler, kazasız belasız bir gün diliyoruz bütün sürücü arkadaşlarımıza. Ve aynı zamanda bizleri evlerinde dinleyen bütün dinleyeceğimiz özellikle de ev hanımlarımıza da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Kolay gelsin diyoruz. Allah sizlere güç, kuvvet versin diyelim.

Ve şimdi dilerseniz güzel bir şarkı dinleyelim. Gülden Karaböcek'in sesinden olacak Sürünüyorum şarkısı. 1978 yılında çıktı. Sözleri Ali Tekin Türe'ye, müziği ise Gülden Karaböcek'e ait olan bu eser, sevgili dinleyenlerimiz, sanatçının bu dönem yayınlanan plak ve albüm projelerinde yer alarak Türk müziğin klasikleri arasına giren bir şarkı. Dilerseniz hep birlikte ne diyoruz? Sürünüyorum.

Sonunda kul oldum kötü kuluna dedik ve bu güzel şarkımızı Gülden Karaböcek'in sesinden dinlemiş olduk. Değerli arkadaşlar ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Kimin sesinden olacak? Neil Brown sesinden olacak. Ve bu şarkıda 1977 yılında müzikseverlerle buluşan bu güzel şarkı size için geliyor ve size için ne diyecek? Birisine birisine aşık oldum birisine. Rastlamak çok zor şeydir. Böylesine diyecek. Ve bu güzel şarkımızda Nil Burak sesinden hep birlikte dinliyoruz.

Evet sevgili müzikseverlerimiz ve şimdi yine güzel şarkı dinleyeceğiz. Kimin sesinden olacak? Barış Manço'nun sesinden olacak bu güzel muhteşem şarkı. Ve bakalım hangi şarkısını size için seslendiriyor Barış Manço. Barış Manço'nun Tatyos Efendi'ye ait olan Gamze Değil Deva Bulmam şarkısı seslendirdiği kayıt ilk olarak 1972 yılında yapılmış ve 1980 yılında sanatçının 20. sanat yılı vesilesiyle yayınlanan albümünde yer almıştır değerli müzikseverlerimiz. Ve şimdi dilerseniz usta sanatçının sesinden, Barış Manço'nun sesinden Gamze Deyim adlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Ve şimdi de 1973 yılında sevgili müzikseverlerle buluşan Senden Başka adlı güzel şarkımızı Füsun Önal'ın sesinden hep birlikte dinleyeceğiz. Değerli sevgili müzikseverlerimiz ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Ve tabii ki de her hafta içi her gün yaklaşık bir saat boyunca sizler için nostalji şarkıları seçip dinletiyoruz inşallah. Her şey gönlünüzcedir değerli dinleyicilerimiz ve güzel şarkımız Füsun Önal'ın sesinden size için geliyor.

senden başka olamam başkasıyla dedik ve bu güzel nostalji şarkımızı dinledik ve tabii ki de o yıllarda çok sevilen ve çok dinlenen bir şarkı. Tabii ki ne diyor senden başka gözüm görmez hiç kimse, özellikle sevenler aşıkların dilinde dolanan bir şarkıymış sevgili dostlar. Ve bu güzel şarkımızı da dinledik ve şimdi de dilerseniz Süperstar'ın sesinden dinleyeceğiz. Ajda Pekkan'ın sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hangi şarkısı? Baksana Talihe adlı şarkısı. Nisan 1977 tarihinde yayınlanan 4. stüdyo albümü Süperstar albümünde çıkmıştır. Şarkının sözleri ise Fikret Şeneşen'e aittir sevgili dinleyenlerimiz. Ve şimdi dilerseniz güzel şarkımızı Ajda Pekkan'ın sesinden dinleyelim. Baksana Talihe diyecek.

Ve Ajda Pekkan sesinden Bak Sana Talih adlı güzel şarkımızı dinledik değerli arkadaşlar. Ve bir kez daha sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Ve tabii ki de değerli dinleyenlerimiz, nostalji kuşağımızın da sonuna geldik değerli arkadaşlar. Ve yaklaşık bir saat boyunca sizler için en güzel şarkılarımızı seçip dinletirdik. İnşallah her şey gönlünüzce olmuştur diye umuyorum sevgili dinleyenlerimiz. Eğer öyleyse ne mutlu bizlere. Ve yine tabii ki de son olarak güzel bir şarkıyla, bir eserle sizleri bırakacağız. Baş başa bırakacağız. Ve bu güzel şarkımız da bütün dinleyenlerimize armağan olarak gelsin diyelim. Ve şarkımız kimin sesinden olacak? Erkin Koray'ın Öyle Bir Geçer Zaman ki şarkısı. İlk kez 1982 yılında yayınlanan Benden Sana albümde yer alarak dinleyicilerle buluşmuş sevgili dostlarımız 1982 yılında. Ve şarkının melodisi 1956 yapımı bir Hint filmine dayanıyormuş. Erkin Koray bu melodiyi Türkçe sözler yazarak uyarlamış sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu şarkıda ne olmuş? Öyle Bir Geçer Zaman ki şarkısı bizlerle, müzik sevenlerle buluşmuş değerli dostlarımız. Ve biz aynen sürenin sonuna geldik dedik. Allah kısmet ederse yine sizlerle buluşunca dedik. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Az mı geçtin benden öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu son kez öptüm fotoğrafı.

0: biten.
1: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Fali Hezzeydi, Hava Savunma Komuta Harekat Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirerek hava savunmasının tüm gereksinim ve ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Başbakan Ali Fali Hezzeydi, tüm General Hadi Süreyya Delkenani'yi Bağdat Harekat Komutanı olarak görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta yerli üretim 20'den fazla drone'un ele geçirildiğini ve sahiplerinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Bağdat ve Basra'daki 1. ve 2. polis kolejlerinin 73. dönem için başvuruların başladığını duyurdu. Federal Dürüstlük Komisyonu rüşvet suçu işlediği iddiasıyla Musul Polis Teşkilatı'nda görevli Tuğgeneral rütbesindeki bir subay hakkında yakalama emrinin uygulanacağını açıkladı. Meysan'daki bir güvenlik kaynağı, personel güvenliği işleri birimi ekiplerinin Necef Sakin'i küçük yaştaki bir kız çocuğunu kurtardığını bildirdi. Diyale Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Güvenlik Teşkilatı ile işbirliği içinde 17 ton bozuk tavuk etinin kaçırılmasını önledi ve ürünlerin tamamını imha etti. Kuveyt, ülkedeki kritik tesislerden birini hedef alan terör planının engellendiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen elinde bulundurduğunu yineledi. Amerika Merkezi Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın yeniden başlamasından bu yana 59 geminin güzergahının değiştirildiğini açıkladı. Amerika'nın Texas eyaletinde bir Apache helikopterinin düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı, 12 saat içinde Rusya toprakları üzerinde 147 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, kışı atlatmak için Amerika'dan elinde bulundurduğu Patriot füzelerinin %5'ini talep etti. Amerika Savunma Bakanı Pete Hex, Kolombiya'nın uyuşturucu çetelerine karşı Amerika ile ortak askeri operasyonlar düzenlemeyi kabul ettiğini açıkladı. Kolombiya Devlet Başkanı, Kolombiya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 265'e yükseldiğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
4: Her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
5: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يجري زيارة ليلية إلى مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي ويوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يكلف اللواء الركن هادي سرهيد الكناني قائدا لعمليات بغداد. وزارة الداخلية تعلن فتح باب التقديم للدورة 73 لكليتي الشرطة الأولى والثانية في بغداد والبصرة. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن عن تنفيذ أمر قبض بحق ضابط برتبة عميد في شرطة نينوى على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة الرشوة. مصدر أمني في ميسان يفيد بأن مفارس قسم شؤون أمن الأفراد تمكنت من تحرير مختطف قاصر من سكنة محافظة النجف. صحة ديالة تحبط تهريب 17 طنا من الدجاج الفاسد وتتليفها بالكامل بالتعاون مع الأمن الوطني. الكويت تعلن عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 59 سفينة منذ استئناف الحصار على إيران. مصرع طيارين بتحطم مروحية أباتشي في ولاية تكساس الأمريكية. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 147 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يطالب الولايات المتحدة 5% من مخزونها من صواريخ باتريوت لتجاوز الشتاء. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث يؤكد أن كولومبيا وافقت على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف عصابات المخدرات. الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي إسبيريا يعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 265 في زلزال كولومبيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
6: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Hood Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Dünya ile Sele programı başladı ve buradan diğer herkese saygı selamımızı iletirik. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize, devamlı arkadaşlarımıza, bizleri dinleyiciler şu anda. Tabii ki de programımız canlı canlı sizlerden devam ederi. 1,5 saat boyunca sizlerden olacağız sevgili dinleyenler ve eğer programımıza katılmak isterseniz. Numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla. Tabii ki de bu numara üzerine bizler arayabilirsiniz canlı canlı ve aynı zamanda bu numara üzerine bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz.

Ve bakalım bir günde kimler katıl programımıza. Sevgili dinleyenler, bir gün günlerden nerede, bir gün günlerden? Perşembe'de, hafta sonu da. Umarım herkese buradan diyarık güzel bir hafta sonu geçirdi. Sevdikler, uzun aile, uzun eş, uzun beraber sevgili dinleyenler. Ve kimin istek şarkısı var ise bizleri iletsin. Buradan tabii ki de sizi istek üzerine bu güzel şarkıları dinleriz. Aynı zamanda sizlere armağan ederiz bu güzel akşamda. Ve onun üzerine tabii ki de sizlerden gelen bu güzel mesajları tek tek sizlerden paylaşırız sevgili dinleyenler. Ve programı sizlerden canlı canlı devam edirik. Programımıza hoş gelipsiz, safalar getiripsiz.

Evet sevgili dinleyenler ve tekrardan sizlere hatırlattım. Numaramı 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve tabii ki de Cameron'un bu güzel şarkısında sizlerden dinledik açılış şarkımız. Bu şekilde tabii ki de sizlerden programımız devam eder. Sevgili dinleyenler geçin hemen ilk mesajımıza bakalım kimden geldi.

Ve ilk mesajımız sevgili dinleyenler arkadaşımızdan gelipti. Hemen bakalım ne yazıptı. Yazıptı hayırlı vaxtlar ve mutlu akşamlar sizlere. Teşekkür ederiz. Yazı bir güzel şarkı sırım sizlerden Müslüm Gürses'ten olsun. Adını Sen Koy adlı şarkısını ve bu şarkını yazıpça çok değerli eşim armağan edirəm çocuklarıma ve bir de anlama babama kardeşim armağan gelsin, kardeşim oğlan armağan olsun yazıpça ve bir de sizlere tabii ki de armağan olsun bu güzel şarkı. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Tabii güzel mesajlarımız elimize ulaşır tek tek. Değerli dinleyenler, geçen indi de gidelim Müslüm Gürses'ten bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim. Sevgili dinleyenler, adını Sen Koy adlı şarkısını bütün dinleyicilerimize armağan gelsin bu güzel şarkı.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy. Adını sen koy.

Ve tabii ki de bir güzel şarkımız da sizlerden dinledik. Sevgili dinleyenler, programımız kaldığı yerden sizlerden güzel bir şekilde canlı canlı devam edir geçeğin. Şimdi de sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelip.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi sıradaki mesajımız Bahar'ın ne yazıptı? Yazıp merhabalar. Canım necesen iyisin inşallah. Ben Ruya, sizlerden bir şarkı istirdim. Arapça olsun, Vael Kafuri'den olsun. Ve bu şarkını yazıptı babama ve abime Cengiz Armağan gelsin. Ve bir de sizlere teşekkürler, iyi günler dilerim. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. O zaman şimdi gidelim bir güzel Arapça şarkı sizlerden dinleyelim.

Ve bu güzel Arapça şarkımızı sizlerden dinledik. Şimdi de geçeğin hemen sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden gelipti?

Ve sıradaki mesajımız da onlar kardeşimizden gelipti. Ersen'den yazıp selam aleyküm. Akşamımız hayırlı olsun. Necasiz iyisiz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bizler iyi. Umarım sen de iyisin. Yazıp bir şarkı istirdim sizlerden. Koray Avcı'dan olsun. Ve bu şarkını sizler armağan gelsin. Ve bir de sevdiklerime, aileme, arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun. Teşekkürler. Saygı selamım sizlere. Ve en güzel anlar sizlerin olsun. Sağ olun yazıptı. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Şarkını dinlemeden önce hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve Koray Avcı'dan bu güzel şarkısını sizlerden dinledik sevgili dinleyenler. Geç ağın. Şimdi de sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden geldi?

Evet sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız Oda Devamlı arkadaşımızdan gelipti. Azgar Bey'den Danimarka'dan katıl programımıza yazıptı. Selamun aleyküm, akşamınız hayırlı olsun, necasiz. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Yazıp sizlerden İbrahim Tatlıses'ten bir güzel şarkısını sizlerden rica edirdim, eğer mümkünse buradan yazıp sizlere armağan ederim özellikle. Ve bir de Kerkük halkına ve bir de Musalla mantıkasına teşekkürler. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, Dünya ile İstekler programı sizlerden canlı canlı devam ederim. Katılmayanlara buradan diyelim. Sizler de katılın programımıza, bakalım istek şarkımız ne olacaktı bu güzel akşamda. O zaman gidelim İbrahim Tatlıses'ten bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

0: Ve şimdi de geçen sıra belki mesajımıza arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı selam aleyküm. Aleyküm selam yazıp sizlerden bir şarkı istedim. Yunus Tütünçü'den olsun eğer mümkünse. Ve bu şarkını yazıp da oğlum Azze Marmağan gelsin ve arkadaşlarına eğer mümkünse. Ve bir de sizlere armağan olsun ve bütün Türkmen milletine. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.
1: Son basta.

0: Ve bu güzel Türkmenca şarkımızla sizlerden dinledik sevgili dinleyenler. Bir bağlantımız var. Alo. Alo.
1: Alo. Selamun aleyküm Muhtar.
0: Alo, buyurun.
1: Alo. Alo. Vallahi a'tazır ukti, a'tazır. Yemkin ecağa.
0: Ve sevgili dinleyenler tabii programı sizlerden devam ediyoruz.

Ve sırada ilk mesajımız arkadaştan gelipti yazıptı. Merhabalar, hayırlı günler, iyi yayınlar. Bir güzel şarkı istedim sizlere Türkmanca istek şarkımı yazıp sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun, Türkmanca armağan olsun herkese. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. O zaman gidelim Ahmet Duzu'dan bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim. Güzel şarkını.

Evet sevgili dinleyenler ve tabii ki de programımız sizlerden devam eder. Hemen geçelim sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi.

Ve sıradaki mesajımız, o da Sara'dan gelipti. Yazıp merhabalar, iyi vakitler dilerim sizlere. Bir güzel şarkı istedim sizlerden, Sevcan Orhan'ın olsun. Ve bu şarkı yazıptı ablalarım armağan edirəm. Ve bir de sevdiklerime sağ olun, teşekkür ederim. Programımıza katıldığı için sağ olasan ve tabii ki de programı sizlerden devam edilir bu güzel akşamda. Hemen numaramızı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. O zaman gidelim bir güzel şarkını sizlerden dinleyelim.

Ve sıradaki mesajımız Sara'dan gelipti. Yazıptı, ben Altın Köprü'den katılan programımıza bir güzel şarkı istirdim. Sizlere bırakırım istek şarkımı. Buradan yazıptı anlama, armağan ederim ve çocuklarıma, eşime ve bir de sevdiklerime ve bir de ablama armağan gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. O zaman gidelim bir güzel şarkı. Armağan ederim arkadaşımıza. Umarım gevne göre olur.

0: Ve yine tekrardan sizlerden bir bağlantımız var. Hemen yak. Alo.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: Evet. Programa katılabilir.
0: Ben tabii ki de, buyurun.
1: Küçük Ömer'in şarkısını istedi.
0: Tamam. Adı ne? İlk önce tanıyak seni.
1: Cüneyt.
0: Cüneyt Bey, programımıza hoş geldin sen.
1: Hoş bulduk. Küçük Ömer'in şarkısını hazırladım. Size var. Bütün şarkısı vermeyeceğim.
0: Hı-hı. Başka?
1: Yüzleri kuvvetli almakla da bilmem.
0: Tabii ki de, buyurun.
1: Yani, bilen sayar. Derdimi bilen sayar. İncitmez, gevlim kırmaz. Kadrimi bilen sayar. Çok adam var bir şey bilmez. Özünü bilen sayar.
0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Evet sevgili dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı devam edelim.

Ve tabii ki de bu güzel Türkçe adlı şarkımızı sizlerden dinledik. Sizler programı sizlerden canlı canlı devam edilir geçen hemen şimdi de sıradaki mesajımıza.

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti, yazıptı merhabalar. Bir güzel şarkı istedim sizlerden, Türkmanca. Ali be neden olsun. Ve yazıptı herkese armağan edirim buradan, saygılarım sizlere. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve Ali Benne'den bu güzel şarkısını sizlerden dinledik. Şimdi de geçelim diğer mesajımıza. Ve sıradaki mesajımız arkadaşımız yazıptı. Merhabalar. Bir şarkı sırrım sizlerden Simge'den olsun. Eğer mümkünse bir güzel şarkısını buradan armağan edem bacılarıma ve bir de anlam armağan gelsin ve sana da teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için o zaman gidelim Simge'den bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Ve bu güzel şarkısında sizlerden dinledik Simge'den tabii ki de. Şimdi de sırada gidelim. Bizden sizlere bir güzel şarkı armağan edelim. Sevgili dinleyenler, bütün dinleyicilerimiz armağan olsun bu şarkı.

Ve bu güzel şarkımıza tabii ki de sizlerden dinledik değerli dinleyenler. Şimdi de bir daha sırada bir güzel şarkı sizler armağan olsun sevgili dinleyenler. Bütün dinleyicilerimiz armağan olsun bu güzel şarkı.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızı sizlerden dinledik. Sevgili dinleyenler, az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Şimdi de sırada giden bir güzel ezeli şarkısı sizlere armağan edelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden dinledik. Ama programımızın sonuna geldik. Tabii ki de bir günlükümüzden bu kadar idi. Herkese hayırlı vakitler, hayırlı akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Kanallarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, petrol ürünleri dağıtım şirketinin Kerkük'ün benzin kotasını günlük 100 bin litre artırma kararını açıkladı. Başbakan Halif Ali Hezzeydi, İngiltere'nin Irak Büyükelçisi İrfan Sıddık'ı kabulünde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ve çeşitli alanlardaki ortaklıkların geliştirilmesinin önemini vurguladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Zeydi, hava savunması Irak semalarının kalkanı ve egemenliğin ilk savunma hattıdır dedi. Zeydi, tüm General Hadi El-Kinani'yi Bağdat Operasyonlar Komutanı olarak görevlendirdi. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu, Amerika-Suudi saldırısı öncesinde Haçlı Şabi karargahlarının neden boşaltılmadığını araştırmak üzere üst düzey yetkilileri parlamentoya çağırdı. Parlamento bazı milletvekillerinin üyeliklerinin geçerliliğine ilişkin itirazları meclisin 3'te 2'lik çoğunluğu sağlanamadığı için ertelediğini duyurdu. Maliye Bakanı Falih Sarı, devletin yükümlülüklerini doğru verilere dayalı olarak karşılayacak program bütçesinin hazırlanması için bütçe idaresine çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Şam'da Suriye Adalet Bakanı Muzhir Elveys ile yargı ve hukuk alanlarında ortak işbirliğinin geliştirilmesini görüştü. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Ellami, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Irak ve Türkiye, kaçırılan paraların iadesi ve arananların teslimine ilişkin dosyaları görüşüldü. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Tuzurmatu Kerkük hattındaki askeri noktalardan ordunun çekildiği iddiasını yalanladı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, yaşananlar geri çekilme değil, askeri birliklerin yeniden konuşlandırılması değişme ve manevrasıdır, bazı mevziler ek birliklerle güçlendirildi dedi. Kerkük Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir şebekeyi çökertti. Sınır dışına kaçırılmak istenen 20 kilogram esrar ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta 20'den fazla yerli üretim drone ele geçirildiğini ve bunları bulunduran kişilerin yakalandığını açıkladı. Federal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, rüşvet suçlamasıyla Musul polisinde görev yapan Tuğgeneral rütbeli bir subay hakkında yakalama kararı uygulandığını açıkladı. Meysan'da güvenlik ekipleri Necef sakini küçük yaştaki bir kız çocuğunu kaçırıldığı yerden kurtardı. Diyale Sağlık Müdürlüğü Ulusal Güvenlikle İşbirliği içinde 17 ton bozulmuş tavuk etinin kaçırılmasını önledi ve ürünlerin tamamını imha etti. Kuveyt, ülkedeki kritik bir tesisi hedef almayı planlayan terörist bir girişimi engellediğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika'nın Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğu yönündeki açıklamasını yineledi. Amerika Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın yeniden başlamasından bu yana 59 geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Amerika'nın Teksas eyaletinde Apache tipi bir helikopterin düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı, 12 saat içinde Rusya toprakları üzerinde 147 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعنغا يعلن موافقة شركة توزيع المنتجات النفطية على زيادة حصة المحافظة من مادة البنزين بواقع 100,000 لتر يوميا. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد خلال استقباله السفير البريطاني في العراق عرفان صديق على أهمية توطيد التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يؤكد أن الدفاع الجوي يمثل درع سماء العراق وخط الدفاع الأول عن سيادته. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يكلف اللواء الركن هادي الكناني قائدا لعمليات بغداد. مجلس النواب يؤجل النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم تحقق نصاب ثلثي أعضاء المجلس. لجنة الأمن والدفاع النيابية تستدعي مدير مكتب القائد العام ورئيس أركان الجيش وقيادات من الحشد الشعبي والداخلية للوقوف على أسباب عدم إخلاء مقرات الحشد قبل العدوان الأمريكي السعودي. وزير المالية فالح الساري يوجه دائرة الموازنة بمضاعفة الجهود لإنجاز موازنة برامج تستوفي التزامات الدولة وفق بيانات دقيقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يبحث مع وزير العدل السوري مظهر الويس في دمشق تعزيز التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين. رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي يلتقي نائب الرئيس التركي جودة يلماز ويؤكد أن البلدين يتجهان نحو حسم ملفات استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين للعدالة. الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول ينفي انسحاب الجيش من النقاط العسكرية بين طوسخرماط وكركوك. الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول يؤكد أن ما جرى هو إعادة انتشار وتبديل ومناورة للقطاعات العسكرية إلى جانب تعزيز بعض المواقع بقطاعات إضافية. مديرية مخدرات كركوك تطيح بشبكة لتهريب المخدرات وتضبط 20 كيلوغراما من الماريجوانا خارج الحدود. وزارة الداخلية تعلن ضبط أكثر من 20 طائرة درون محلية الصنع والقبض على حائزيها في بغداد. وزارة الداخلية تعلن فتح باب التقديم للدورة 73 لكليتي الشرطة الأولى والثانية في بغداد والبصرة. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن عن تنفيذ أمر قبض بحق ضابط برتبة عميد في شرطة نينوى على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة الرشوة. مصدر أمني في ميسان يفيد بأن مفارز قسم شؤون أمن الأفراد تمكنت من تحرير مختطف قاصر من سكنة محافظة النجف. دائرة صحة ديالة تحبط تهريب 17 طنا من الدجاج الفاسد وتتلفها بالكامل بالتعاون مع الأمن الوطني. الكويت تعلن عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده أن بلاده تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 59 سفينة منذ استئناف الحصار على إيران. مصرع طيارين بتحطم مروحية أباتشي في ولاية تكساس الأمريكية. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 147 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: تركمان اف ام كارتك فريكانسımız 90.1.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, petrol ürünleri dağıtım şirketinin Kerkük'ün benzin kotasını günlük 100 bin litre artırma kararını açıkladı. Başbakan Ali Faleh Zeydi, İngiltere'nin Irak Büyükelçisi İrfan Sıddık'ı kabulünde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ve çeşitli alanlardaki ortaklıkların geliştirilmesinin önemini vurguladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Zeydi, hava savunması Irak semalarının kalkanı ve egemenliğin ilk savunma hattıdır dedi. Zeydi, tüm General Hadi El-Kinani'yi Bağdat Operasyonlar Komutanı olarak görevlendirdi. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu, Amerika-Suudi saldırısı öncesinde Haçlı Şabi karargahlarının neden boşaltılmadığını araştırmak üzere üst düzey yetkilileri parlamentoya çağırdı. Parlamento, bazı milletvekillerinin üyeliklerinin geçerliliğine ilişkin itirazları meclisin 3'te 2'lik çoğunluğu sağlanamadığı için ertelediğini duyurdu. Maliye Bakanı Falih Sarı, devletin yükümlülüklerini doğru verilere dayalı olarak karşılayacak program bütçesinin hazırlanması için bütçe idaresine çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Şam'da Suriye Adalet Bakanı Muzhir Elveys ile yargı ve hukuk alanlarında ortak işbirliğinin geliştirilmesini görüştü. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Ellami, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Irak ve Türkiye, kaçırılan paraların iadesi ve arananların teslimine ilişkin dosyaları görüşüldü. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Tuzurmatu Kerkük hattındaki askeri noktalardan ordunun çekildiği iddiasını yalanladı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, yaşananlar geri çekilme değil, askeri birliklerin yeniden konuşlandırılması değişme ve manevrasıdır, bazı mevziler ek birliklerle güçlendirildi dedi. Kerkük Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir şebekeyi çökertti. Sınır dışına kaçırılmak istenen 20 kilogram esrar ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta 20'den fazla yerli üretim drone ele geçirildiğini ve bunları bulunduran kişilerin yakalandığını açıkladı.

Ne iş ayrola, kalem kağıdım bir de karyola. Tabi tuzunuz kuru, haziranım niye kar baron. Mahalle mayboldu, birden ortadan kayboldu. Bir şey dedim, hatırlar mısın güneşi sev-

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecekten önce biliyorum.

0: derya, büyüyor hasret. Vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim. Gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret. Gel sen sabret.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

sen vazgeçilmez hayatımın tek aşkı. Sen anlatamadın öylesine bir tutku. Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım. Sen var ya sen, sen var ya.

kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: Başkaları gitmiş olur gidince, bir sen yakınsın uzakta kalınca.

Uğur geçer dalgasında savrulan ben. Dön yürek yurduma, gurbet tenime dön, yanarım sana.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.